0: 毛西发我拉什么干？西发西西，
1: 加油加油加油！
2: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
3: 奥迪曼吗？奥迪曼。
4: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
3: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。
5: 奥特曼，
3: 有点紧张。
2: 年少时的梦想，并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
6: Мен Олимпиада төп турып якен кайтып келгенден кийин, мисалы Бел болсун, ош коучлар болсун, мен кичик балдардын ал мал топ тапкандарын көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар мисалга, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ош балдардын махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп,
7: жанда, гаудаңда жанда.
8: Дизлер.
3: 我妈去做嘛，就是。
9: 俺妈就是俺去做的。
10: 当俺妈，俺妈做的挺好。
9: 俺妈妈，俺妈我们这搞垃圾的，妈来妈来。
3: 哎，我很亲切。
10: 俺咋做那个的？
3: 哎，来了来了，好了，来电了。
2: 阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
6: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
2: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
4: Biz destekte bu, hem de bu çan fan köyden çıkmamızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik, hem de ümitsizlik neredeydi genç adam bu.Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem kaçan bunlar yakışık muhaf boğan çanlarını tapalayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyle de birbirle az azdan kalıp bir günkü de kalıp gelip geldik hem de.
3: Cepi saçım.
2: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。
6: Bir küçük bir besleyken bu top tepkiden bu maçken bu yerde, kanda top tepki de bu besleyeldi. Hocam hoş olsan lan bol ders kılıp.
2: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
3: 好 ，OK 了。
2: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
3: Anlaşmanın bekliyor, edemem dışkılayı bekliyor. Son dönemde. Bugün de bir kazak oldu, değil mi? Of.

0: Yine boş çıkan, yine boş çıkan. En büyük şimdi maçlar ise yanmura yoktu lan.
1: Ha, tıkaç bir balına meşgul başlayıp tuttu.
0: Oku, uç balığının değmezdim de bu.
2: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
3: 在这里离开你以后，第二天再过来。
4: 你要洗碗了，洗碗了。其实你要洗碗了。
5: 还是在床底下吗？
4: 床底下吗？
5: 啊，床底下那个吗？
6: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
7: 凉了呀。
8: 嗯。我面子，面子，我叫小诺儿。
9: 那咱是不是该做
10: 什么？咱是不是得
11: 往前走？
12: Ne demek keken de masa çıkıyor ya, bizi de ağzından çıkmayı doldurdu.
13: Olan mı? Gülüm ya.
2: Evet. 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
6: Hani salıp baksak ayran. Zeyn çıkmasın. Zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasın.
14: Özünü özü yöge yapma o sayısın. Topçu balla hep gidip bir görüşe yapıp ziş bötü yap. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat faydalı pişemez. Özünü özü yöge yapma o sayısın. Zeyn dağıtmasak.
6: Zeyn lan dağıtmasak.
14: Özgü özü yöge yapma o sayısın. Bol da.
15: 就你这个小个子，你爬得上去？
16: 根本没人。哎，
17: 咱爸妈，哎，爸妈家几个
18: 人？没有人。
19: 没有的。小
1: 亮开着跑车来
6: 了。吃饭，也吃饭，也吃饭。
3: 妈，接着来。
5: 杨花子直播。
2: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
14: 来。
6: Hazırca buludu. Benim için olsa tüm yaşılıp şeraitini. Meyli meydanın süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hemen yaşılıp kılıç hem de arzuyumuz var. Niye
9: ben şimdi yal tipçi o?
0: Yine o şan. Çamayı şan. Seyir o yandı.
9: Tipçi o hın kuğu mu?
0: Bu kuğu.
14: Şimdi. Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakış adamlarının hani sevildik aldım ötke vaktimizde ait pek ayacalarımız bol mu top kırgızga vaktimizde. Net skut işte de pek ayacalık duygu gibi olmuz. Genç cevlilik sebirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunların doğru yolu deklenmemişka tutku olabiliriz.
2: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
14: Hazır oylap baksam, ben küçük günüm başlar, hazır kıtayır, bir hoş olup ağaçlar, bir futboldan münasip ettik.
6: Bizden top boğan kızgınlıkımız, Әйгіз сұстап қағын ең. Чүнке футбол біздің алла қачан аятымыздың бір қысымы ұп болды.
16: Жиғи, бен шу ел бау қа.
4: Синжан!
6: Жау!
4: Қашу!
6: Жау!
4: Лен Хуа!
6: Жау!
4: Жау!
6: Жау!
10: Ястан!
2: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
4: 来来来来来来，开始干了！
11: 秋天这个是年农的嘛，七号他是火炬，他是搞包子师傅，这个六号是火炬司机，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号他们是刚大学毕业待业青年。
2: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
18: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦湖。
2: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从八千多米的雪崩到一千多米的盆地，七千米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
20: 慢慢慢慢，
2: 1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
21: Kasya,
22: Ben en yaş kurduğum ailemdekiler ve benim dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü benim yanağım, çocuk maşinam.
23: Ben üzerim bir dihkan. Turmuşumuz mu adı sattı. Edizirik'in işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese muamış gibi. Şu an oynay ceryanda kalladığında onda erip çarçaydıgan evvallah fakat kalladığın çıkıydı. Şu meydanda kışla stop oynayıp şu anda bir kuşallık tabi mezende.
2: Çuşu, sıcı, nongmin. Tamın da şınfın gıbı şantong. Dan yinvey zuçov, tamın zay yige renkou çalgo 17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
24: 训练时间不重要吗你？啊，训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况？子哥，你也过来。什么情况？子哥，
25: 今天
24: 怎么了？今天怎么了？
25: 送那个学校的货了。
24: 你呢？
25: 他等我了。
26: 每天都去了干什
24: 么？你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
25: 今天就特殊情况。
24: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
25: 刚那个学校打电话也。
24: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑两圈。啊，手机全部放下，开始。
23: 1米到1米半。Kirip hem üyeden bir kuşallık tapkandan sırt özara bir kürşep bir cembuludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüzün hem de bir jip ötküzülgen marcanındaki duyguda bulmuşsak bizim kumandetkiler mesela çizilip gelse bu neticemiz bana yakışık olmaydı.
2: Şirki nenli 琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
7: 来来来来，
8: 对。
2: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。
7: 啊！
2: 九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
12: 嗯，好吃。
25: 跟着最多就把门门打外国三，你不能买吗？
2: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
13: Ne tırtkan da, hangi bir gün gel bu?
15: Kivizden peşin altına.
13: Etpeğin altına. Bulana, bulana, işte bulana. Ne tırbalıktan da. Top oynayan ne ki atıla?
15: Top oynayasın ki ben ondan.
13: Hem top oynayıp gidelim.
15: Sonra kaçtan var mı?
2: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
21: Kızıkışım için o dükkanım takaşı mecbur oldum. Kendim var Latiyon'a hem de şunluğun yanında. Hem bunun bazarı yakışı hazır.
26: Sıkım birinciyle.
21: Ne yapalım? Birinciyem sıkılmayla. Bizim uzun neye arzuyumuz şu an. Balman meşgı pek yakışı hazır. Teyirlerimiz bu da.
26: Bakın.
2: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
24: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
27: 好。多简单的法子嘞！
15: 准备来嘛，听我了耶。
2: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西木成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西木 想用胜利证明自己配得上队长的袖标。

0: 热赫曼想要进球，告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
1: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
2: 新疆水区罗云洞、西北水区罗云洞，那么全国从这水门开始了的。Meydanga çıkan vaktimizde fakat ciddi bir sorunsu bizge insanlık bir şey yapmaydı. Nagel. Bunun o şu okşar, biz de şey çıkıp bu da çıkıp tuvalka. Gel şu an. Cuma.
0: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
3: Emma top oynayanda kaydım hiç ahlaklık aşağı kanaat kalımızı işletip orunsuz işini katli kılmayı emir duyacağım bolsa anda balının ki şu KPN tanışıp hep mansak bulup de menen tuncu beden şükür diye tutulumu efsulandım üzerimden ki şu duyacağınlık salayetinde duyacağınlık vazifemle ada kılanmadım.
2: Hey! Müdafiye perdesine koynat durun lan.
4: Cüret.
0: 江苏队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
3: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərin düşən mətəcədə oturan ki, hissiyatını nazır tıllan təsirləş bağlı edirəm. Bək yapışlandım, bək pişanam qaldım.
0: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
5: 来擦一下地啊！
2: 阿拉斯那边的兵队吗？什么？阿拉斯那边的兵队在帮你干。
5: 不是，给你们。
2: 我今天去干什么？突然嘛，大爷。
5: 我今天来干什么？把马扎卡吃了，什么？你们居然没干嘛？我操！
2: 呀，吃没地方去买？什么？什么？什么？什么？我今天没办，没毛病，没钱了，没办，没事。阿拉阿拉，哎，你来接我，兄弟。Ben müsağıkını böyle oynayayım. Ben müsağıkını böyle oynayayım vallaha. Yardım olsun. Yine onun çiçeği var, bana prezentman bakımız kıyas.
5: Yana, yana, yana! Gelip koy!
2: Kançık, ters kegen müsabakaya, kanda oynayan top. Ne mi oynayımız, ne mi isyan verilmez.
6: Valla.
2: Ne mi uyan koyumuz bir yer değil mi?
6: Valla. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
2: Aşçı kişkine sevdikten hem de lan huyuka hem de başka bir başka netice olan o iştiyak hem de siz kusur çalışın değil mi?
6: Kanda kılımız hem de. Ben o gemi değişmeyle.
2: Ama ben uyandım, ustacılık koyusu bu arada. Ustacılığa uyancılık başlık koyusu bu arada. Biz niye uyan koyuz, biz topu ne neticemiz yok olmayıydı da.
6: Ne oldu baba o? Ona bunu yendin ki onu gemmeyle. Kuba, kuba.
2: Beylerin kalkma, Rahman canım yok.
7: Yine yerimde.
8: Hey, Cuvo Kavyun. Cuvo Kavyun.
9: Bu top cümlak neyse uçturuş diken bu durdu. Uçsak, uçtursak hem misimiz kaygıdın mı, kuşallıktın mı ten berhemen bulunuz.
6: Kavun hem de yüzümüzdeki takdirimiz, yüzümüz belgeleydi o vakti de. Pırs etme, çın tutmuşsak olmayla.
7: Kallanmışlar. Kilerledim. Bağdur kutmayımız bu ne? Kilerliğimiz ben kutmayım. Tez geldi. Çım oynar. La ben kutmayız. Kutmayız. Kutmayız. Kutmayız. Kutmayız. Kutmayız. Kutmayız. Çım oynayız. Kutmayız.
10: Kutmayız.
0: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
11: 新疆
12: 加油，
11: 开始
12: 加油，
11: 越复活
12: 加油加油加油加油加油加
13: 油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油Ayağım bekbelen geldi. Hem teptim. Hem mağıtım bu nevet maket kendi.
0: 热河曼抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
11: 太感动了！
14: 新疆抗日热河曼，
0: 他们做到了，从上百支军礼中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。